0: sonra içeri ya. Çıbeğin sonra bu. Varın Prodüva.
1: Prodüva FM Jember. Muterin lagu terbaik buat kamu.